0: olarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece 11 dolar. Tam üyelik ise yıllık 16 dolar.
1: 3-3 ise Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Haberler.
1: Ben Tuğba Bezirgen. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesinde Bakarah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı enflakı sonucu biri ağır, 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait dağıtım noktasının vurulduğu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

sizin diliniz, sizin sesiniz, sizin radyonuz. 3Üçse Türk Radyosu sizinle güçlü. Hemen üye olun veya üyeliğinizi yenileyin. Yıllık sadece 11 dolar indirimli, 16 dolar tam üyelik. 3zzz.com.au'dan online üye olun veya 9-415-19-28 numaralı telefonu arayın. Unutmayın, bu yayınlar sizinle var olacaktır. Sadece dinlemeyin, üye olarak desteğinizi gösterin. 3Üçse Melbourne Türk Radyosu sizin radyonuz.

0: Bu Türkçe programının devamı için ama üyelerimiz gerekiyor. Öyle değil mi? Her yıl bu radyo istasyonu diyor ki ey İbrahim ve Mahmut Bey, eğer Türkçe programınızı devam ettirmek istiyorsanız lütfen bize 250 tane üye getiriniz, imza toplayınız diyorlar.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de üye olurken bir bedel de vardır ama çok cüz'i, hiç incitmez. Normal tam bilet $16 yıllık ama biz eğer pension iseniz sadece ve sadece $11 yıllık aidatınız. Öyle değil mi?
1: Aynen.
0: Sen çok cüz'i bir rakam karşılığında bu radyo programının bir yıl boyunca devam etmesini sağlayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Biz sizi teşvik ediyoruz. Diyoruz ki lütfen Melbourne Türk Radyosu'nun Türkçe programına üye olunuz. Bu saatlerimiz kesilmesin ve benim sloganım bayrak inmesin, Türk'ün sesi kesilmesin değerli izleyicilerimiz. Sadece ve sadece $16 yıllık veyahut da pension iseniz $11. Peki nasıl üye olabilirler Mahmut Bey abim?
1: Evet, onunla ilgili bilgileri Mayıs ayı, her sene Mayıs ayı üyelik aidatlarının yenilenmesi ayı veyahut da yeni üye olma ayı olarak Mayıs'ta başlıyor sonuna
0: evet.
1: kadar. O süre içerisinde sürekli bilgiler vereceğiz. Hı. Şimdi üye olmuş olan insanlar bizi nasıl üye olacaklarını, nerede ödeyeceklerini daha çoğunlukla bizi görünce bize veriyorlar o şekilde.
0: Hı. Evet.
1: Online olarak 3cz.com.au sitesine girerlerse oradan zaten membership yerine girdikleri
0: membership,
1: zaman
0: üyelik.
1: Oradan kendilerine giden makbuzlarda üyelik numaraları vardır. O numarayı girerek üyeliğini yenileyebilir.
0: Evet.
1: Ama yeni üye olacaklar için sadece isim adres verilerek üye olunabilir. Evet.
0: Ve bu üyelik veya, ücretleri radyoya gidiyor, bize falan gelmiyor.
1: Nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorsanız, hı. mesela bazı yerlerde belli kişiler bu Brunswick bölgesinde Halis Özkan'la abi.
0: Halis Özkan.
1: Thomastown'da Muhittin Yoldaş
0: var. Muhittin Yoldaş Thomastown.
1: Medohaç'ta da
0: Esat Kaya'nın
1: olduğu manava daha çok bırakıyor insanlar.
0: Mahmud abi de Beynes Semavati vel Ars. Yeryüzüyle gökyüzü arasında bulabilirsiniz.
1: Görenler oluyor tabii sağda solda. Hemen verdiği zaman anlıyorum ben ne için verdiklerini. Teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl için bu sayıya ulaştık. Bu sene de ulaşacağımıza inanıyorum.
0: İnşallah. Her sene zaten ulaşıyoruz.
1: Teşekkür hani ediyoruz. Her destek
0: olun,
1: olan üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Söylediğin gibi Türk'ün bayrağı inmesin.
0: Türk'ün sesi kesilmesin.
1: Melbourne'daki radyoda Türk'ün sesi dinmesin diyen dinlensin. Herkes $11 veya $16 yıllık aidatlarını ödesinler. Tabii. Diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, var olun değerli dinleyiciler.

0: Burak, Can,
1: Ünay.
0: Ünay.
1: Ünay.
0: Gazi kendisi. Bundan 6 yıl evvel Beyti Şebap'ta, anlatacağım ama bir giriş yapıyorum.
1: Tabii ki.
0: Teröristlerle girdiği bir çatışmada bombanın infilak etmesi sonucu iki ayağını kaybetti. Şu anda oturuyor ama ayakları yok. Burak kardeşim, evet, hoş geldin. Hoş Gazi bulduk. Kardeşim hoş
1: geçmiş
0: geldin.
1: Olsun. Teşekkürler.
0: Geçmiş
1: sağ olun,
0: olsun. Adem Bey, o sağ olun. Gülen yüzün hiç solmasın.
2: Solmasın.
1: Cümlemize Allah razı olsun. Şükür. Ayaktayız, yıkılmadık. Rabbimize sığındık. Hamdolsun bugünlerimize. Ve hani 6 sene oldu bu olay olalı.
2: 6 sene.
1: 29 Temmuz 2020'de gerçekleşti. Ve 6 sene sonra işte şu an kimlerle, hangi abilerimizle, nerede tanışıyoruz, bugünlere şükürler olsun diye.
0: Ve hala da Allah'a şükür ediyorsun.
2: Doğduğun yerden başlasak şöyle, evet, kendini bir tanısak, kısaca, seni kısaca tanışalım. Bir
1: şöyle söyleyeyim, 26.06.1995 Amasya'da doğdum,
2: Amasya
1: ben. Evet, kendisi de Uğur, kuzenim olur.
0: Kuzeni Uğur çocuğum. Kavak bu arada, bir merhaba diye Uğur ya.
3: Toplumun çok sevdiği bir derken.
0: Evet, Uğur çok sevilen bir kardeş.
2: Amasyalılar burada bayağı var.
1: Doğrudur.
2: Bunlarla bir yakla bağlısın.
0: Rahmi Kavak'ın oğlu.
1: Evet, evet, kendisi eniştem olur diyelim bari.
2: Öyle mi?
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Amasya'da doğdum ama 5 aylık yeni bebek gene işte bir hani... Köy yerleri ekonomik durumdan dolayı babam işte apartman görevlisi derler. Hani kapıcılık işiyle İzmir'e gidiyor ve 95'ten beri İzmir'de ben büyüyorum.
2: Güzel. Orada İzmir.
1: İzmir'de büyümem oluyor, öyle diyelim. Güzel. Hatta doğduğun yer değil, doyduğun yer diye bir laf vardır. Öyle hayata başladık. Bundan sonra nasıl diyeyim, ilkokulum, ortaokul, lise her şeyim orada İzmir'de. Tamam. Üniversiteyi okudum, Ege Üniversitesi'nde okudum.
0: İzmir. Hangi bölümü okudun? Güzel.
1: Makine bölümü, makine teknoloji bölümü.
2: 9 Eylül mü oluyor?
1: Ege Üniversitesi.
0: Ege Üniversitesi.
1: Ege ayrı, 9 Eylül ayrı. Ondan sonra tabi bu süre zarfında da ben üniversite okuluna kadar da hani nasıl diyeyim, yazları olsun, hafta sonları olsun, çocuk yine işte kuaförlük, çilingirde çalışma, garsonluk. Şey böyle yani. Hani hem okudum hem çalıştım.
0: Helal hani kendi olsun kazandım. Kardeşime.
1: Hani bazı insanlar bedeniyle para kazanır. Evet. Hani kimileri de beyniyle. Hani ben de böyle bedenle çalışmayı seven bir tiptim ve gücenmedim. Hatta şöyle söyleyeyim.
0: Hayat dolusun.
1: Bir evin bir çocuğuyum. Başka kimse yok. Anne baba ben tek kardeşim. Abi abla falan yoktur. Bu şekilde öyle derken en son 2017'de bir jandarma okullarında bir sınav olduğunu öğrendim. Hani internet, sosyal medya üzerinden. Ve başvurdum. O olmaz umuduyla. Hani şans, kader. Hani ben olur olmaz bilemem. Hani Anadolu şeyimiz vardır ya, hani böyle polis, asker. Hani severiz çocukların, evet, böyle silah, tabanca hevesi. Pişman değilim, girdim. Hani
0: çok güzel
1: olay
0: ettin oldu abi.
1: Ve bir sene eğitim aldım. İlk görev yerim Antalya. 2 yıl Antalya'da çalıştım.
0: Peki eğitimi aldın, ne oldun, ne çıktın?
1: Jandarma assubay çavuş.
0: Jandarma assubay çavuş
1: olarak rütbe aldım. Ondan sonra
2: ne kadar sürdü eğitim?
1: Bir sene eğitim
2: bir sene
1: sürdü. 8 ay akademik eğitim, böyle teorik dersler falan. Geri kalan 4 ayda işte 2 ay komanda kursu.
2: Kaç yaşındaydın o zaman?
1: 22 yaşında okula girdim. 23 yaşında mezun oldum.
2: Bu askerliği kapsıyor mu öyle?
1: Tabii. Şimdi onu, bu assubay okuluna gidince askerlikten de muaf olma sayılıyor. Tamam.
0: Çünkü zaten askerliğini yapıyorsun orada.
1: Orada yapıyorsun askerliği. Yani.
0: Ömür boyu asker olacak adam. Ne kadar?
1: Hatta şöyle vardır. Askerde şafak vardır. Bizim rütbeli personellerde mehtap vardır. Şafak diye bir şey yoktur. Şafak çünkü hani...
2: Mehtap 1, 2, 3, 4.
1: Mehtap. Çünkü bizde hani şafak günü belli değil. Mehtap devamlı gider. Devam. Ama 30 sene sonra, 35 sene sonra emekli olursun. Hani öyle düşün.
2: Geri düşer şafak. Sizinki ileri gider.
1: Evet. Evet, ileri gider. Velhasıl kelam işte eğitime başladık. Bir sene eğitim gördük. Orada teorik, askeri eğitimler, işte nasıl diyeyim, TCK, CMK diye dersler olur. Ceza muhakemesi.
0: Türk neredeydi? Ceza kanunu. Okulumuz neredeydi?
1: Ankara BTP Jandarma Saha Güvenlik Akademisi olarak geçiyor.
0: Çok güzel.
2: Yatılı mı?
1: Tabii okulun içinde yatıp kalkıyorsunuz. Eğitim orada.
2: Hafta askerliği sonra yapıyorsunuz resmen.
1: Tabii askerlik de yapılıyor. Orada tabii bir ay intibak eğitimi derler. Yat, kalk, sürün, acemi eğitim. Ondan sonra yemin töreni yaparsın. Sonra işte belli periyotlarda haftada derslere girersin. Askerlik dersi, işte olay yeri inceleme dersleri, işte yani kriminoloji, evet, unuttum çünkü bayağı çünkü artık uzaklaştığım için artık
0: şimdi hem Türkiye hem Avustralya karıştırıyorsun
1: bazen diye. Evet, konuşurken kelimelerden de karışıyor. Demem o ki abim işte bir sene eğitim aldım ve ilk görev yerim bilgisayar ortamında otomatik olarak Antalya'nın Kepez ilçesi olarak Kepez ilçe jandarma komutanlığında göreve
0: süper,
1: başladım.
0: Süper.
1: Ondan sonra işte hani nasıl diyeyim, kavga, hırsızlık olaylara, böyle köy yerlerinde, kırsalda jandarma olarak olaylara gidiyorduk. Yavaş yavaş tabii meslekte öğrendim, çevremden öğrendim, eğitim aldım derken 2020'de tayinim çıktı. Hani bu pandemi zamanıydı o zaman.
0: Evet.
1: Ve Şırnak'a gittim. Gittiğimin 14. günü.
0: Bir dakika.
1: Evet.
0: Şırnak'a tayinin çıktı.
1: Şırnak. Antalya'dan Şırnak.
0: Bravo. Herhalde sen de sevinçten uçtun herhalde. Çünkü ben görüyorum böyle bir şey istiyorsun sen.
1: Ya şöyleydi İbrahim abi, şöyle söyleyeyim. Nasıl istiyordum? Hani daha taze. Çünkü 24-25 yaşındasın. İlk görev yerin. İlk görev değil mi? İlk doğu görevin.
0: Evet.
1: Komando birliği. Çok hani güzel. Enerji full hat safhada. Tamam, hani vuracağız çatışacağız gibi heves de var. Ama velakin hani maksat o enerjimizi orada atacağız. Hani psikolojisiyle gittim.
0: Burak kardeşim normalde boyun kaçtı?
1: 1.82.
0: Maşallah.
1: 1.82'ydi.
0: Ve kilon ne kadardı o zaman?
1: O zaman 79-80 civarındaydı.
0: Çok güzel bak, tam. Maşallah. Ölçüler tam.
1: Hatta şöyle derler hani iki kolunu açınca boyun evet. Şöyle derler. Hani
0: ay
1: şöyle,
0: maşallah.
1: Boy hevesi boyumu şöyle gösteriyorum diyorum.
0: Evet.
1: Yani Şırnak'a gittim. Gittiğimin 14. gün. Orientasyon eğitimi derler. Hani evet. İlk üst bölgesinde Kato Dağı'nda. Kato Dağı. Hani hatta böyle Kato, Namaz Dağı, Cüdü Dağı, Besler Dağı.
0: Evet, Besler Deresi.
1: Evet, o öyle isimleri vardır. Hani,
0: Zap suyu falan diyorlar.
1: O aşağı hani şey, aşağı bölgenin şeyi. Bizimki Kato olarak geçiyor. İşte biz de 14 gün yani 14. gün ilk görevimde diyeyim. İlk görevde çıktık operasyona. 28 Temmuz'da çıktık ve...
0: Yani operasyona çıkıyorsunuz.
1: Operasyona, göreve evet. Operasyon, göreve gidiyoruz derler.
0: Gündüz mü gidiyorsunuz, gece mi gidiyorsunuz?
1: Gece. Komando birliği devamlı gece yürür. Gündüz yürüme diye bir şey yok bizde. Gece yürürsün, gündüz mevzi alırsın. Yani gözetleme yaparsın, izleme yaparsın. Yani askerin şeyi, komando birliğinin amacı odur.
0: Evet.
1: Ve akşam çıktık, sabaha karşı vardık. 29 Temmuz 2020, gece saat 4'te. Ve benim olay da öğlen 4'te oldu. Olay da... Yani
0: bir öyle... yere vardınız, kırsal alandasınız değil mi? Kırsaldasınız.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yayla gibi yer derler mesela. Hani yayla gibi ova ama insan yok, ev yok, araba yok. Hani bir hani diyecek, sizin ne işiniz var oradan? Gözetleme, izleme yapıyoruz. Çünkü niye? O bölgelerde devamlı bir asker şeyi var, timleri var.
0: Evet.
1: Bizim
3: scout.
1: Mesela
3: İngiliz onlara scout derler. Giderler önden gözlemini yaparlar.
1: Ha işte yani, evet. Yani bize iki gün görev yazarlar. Evet. O bölgede 15 asker ya da işte evet. Rütbeli personel. Askerler yoktur bizde. Uzman çavuş, evet. Assubay, subaydır. Hani evet. Görevin şeyine göre. İşte bir tarafımız Siirt Pervari. Bir evet. Tarafımız Van Çatak. Arka tarafımızda Şırnak Beytüşebap olarak. Hani Berbuda Şeytan Üçgeni. Evet, evet. Böyle bir bölgedesin hakimiyette. Biz orada iki gün gözetleme görevimiz var. Ve biz oraya işte gece 4'te vardık. Ve öğlen 4'te bir olay oldu. Hani ben mayına bastım diye biliyordum. Normalde mayın dediğimiz toprağın altına koyarlar. İşte ayağına basınca filmlerde görürüz. Basınca patlar derler.
0: Bir saniye Burakcığım. Siz o arazidesiniz.
1: Evet.
0: Tamam mı? Arazi. Tepede. Gündüz oldu. Gece vardınız.
1: Gece vardı.
0: Gündüz oldu.
1: Doğru.
0: Gündüz oldu. Orada silahlısınız, teçhizatlısınız.
1: Tabii roketler, her şeyimiz var. Tam teçhizat.
0: Mevzi kazdınız mı? Açık alanda mısınız? Ne yapıyorsunuz?
1: Şöyle mevziyi kazmadık. Çünkü orada belli bölgelerde mevzilerimiz var. Böyle hani taştan örülme. Evet. Hazır mevziler dediler. Ama hazır derken beton dökülmüş değil. Taşlarla kendilerine yapılmış bir yuva. Atıyorum biz oraya gittiysek bir hafta sonra, 5 gün sonra ya da bir 10 gün sonra başka bir tim gelir.
0: Evet.
1: Yani o arazi 4-5 gün boş kalır, başka bir tim gelir. Devamlı böyle bir sirkülasyonlu bir şekilde. Evet. Bizim kendi bölgemizde de 15 tane böyle bölgemiz vardır. Üst bölgemize ait. Devamlı oralara böyle arazide timler devamlı yer değiştirerek o arazilerde görev alırlar.
0: Güzel.
1: Yani bizim orada olayımız şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin sınırlarımız hani Irak, İran, evet. Suriye o hudut sınırlarında biz iç güvenliği sağlıyoruz jandarma olarak.
0: Evet.
1: Kara kuvvetleri olarak da onlar da hudutu tam böyle sınır hatlarını sağlar. Bizim görevimiz de hazır mevzilerde hani gözetleme, izleme, herhangi bir saldırı, sabotaj, bir eylem, bir şey hani bizim görevimiz o. Biz asker olduğumuz için bir emir verir yapılır, biz de gereğini yaparız.
0: Sırtınızda yük.
1: Tabii de 35-40 kilo çanta.
0: Silahlar, teçhizatlar, yiyecek, uyku tulumu.
1: Uyku tulumu, mühimmatlar.
0: Ve sürekli yürüyorsunuz.
1: Yürüyorsun. Gece
0: ve gündüz.
1: Gündüz çok yürümüyorsun. Gündüz mevzi alırsın, gece evet. İntikal
0: gece.
1: Edersin.
0: Gece intikal ediyorsunuz. Evet. Karanlıkta.
1: Karanlıkta. Ses yok, ışık yok, herhangi bir şey yok. İp gibi sıralanırsın. Arana 5 metre, 10 metre mesafelerle.
0: Evet.
1: Önde dedektörcün olur. Ondan sonra herhangi bir şey olduğunda bir hani çök verirler. Etrafta mevzi alırsın. Evet. Hani izleyelim, gözetleyelim.
0: Böyle bütün gece gittiniz.
1: Tabii bu gece böyle 8 saat yürüyorsun. 15 kilometreyi 8 saat yürüyorsun ama yolda falan değil. Dağda, patikada böyle.
0: Çok dikkatli bir şekilde.
1: Tabii ki de böyle hani. Çünkü ne olacağı, nereden bir saldırı bir şey olacağını bilemiyorsun o anki. Evet. Çünkü bu niye biz eğitimlerde aldık bunu. O komando eğitimlerinde falan. Öyle bir şey olmadı. Bizim olayımızda işte uzaktan kumandalı EYP derler. El yapım patlayıcı açıklaması EYP. Hani böyle Türk televizyonlarında evet, genelde geçerler EYP. Ondan sonra bizim de saat öğlen 4 sıralarında şöyle anlatayım. Hani
0: ne yapıyordunuz orada? Siz beklemede miydiniz? Dinleniyor muydunuz? Birdenbire ateş altına mı alındınız? Ne oldu?
1: Hatta şimdi şöyle biz şimdi şöyle C şeklinde yarım hilal şeklinde bir tepede bekliyoruz. 15 tane rütbeli personeliz. 5 tane az subayız. Geri kalan uzman çavuş 10 kişi öyle diyelim. İşte herkesin bir bölgesi var. İzleme, gözetleme yapıyor. Tim'de de bir tane dürbün olur. Yani Tim'de tim komutanında olur. Ben de tim komutanı yardımcısıyım ama tim komutanında var. Hani o şekilde tim komutanının yanına gittim. Buradan mesela 15 metre aşağı doğru böyle patikaya doğru indim. Dürbünü aldım. Yanında biraz oturdum. İşte hani çok toplu durmuyoruz biz. Evet, hani 15 kişi toplu durmaz böyle dağınık bir şekilde.
0: Biraz hilal şeklinde.
1: Evet, biraz durdum böyle. 10-15 dakika yanında durdum. Ondan sonra dürbünü aldım. Kendi bölgeme intikal ettim tekrardan. İşte o dürbünün etrafta çobanlar var. Göçerler derler. Oradaki hayvan otlatan grupları. Göçerler. Şimdi biz onları izliyoruz. Tepelere bakıyoruz. Çünkü orada hani böyle bir hareketlilik olursa biz devamlı izliyoruz. Ama hareketlilik olması yok. Çünkü ev yok, insan yok ama biz çobanlar.
0: Telsizleriniz var.
1: Telsizler var. Harekat merkeziyle irtibata geçiyoruz. Şimdi doğuda hava erken kararır genelde 4.30-5 gibi. Biz de o bölgeden kalkacağız. Akşam dedim ya hani hava karardığında oradan kalkıp 5 kilometre başka bir bölgeye gideceğiz. İşte ben dedim ki dürbünü bırakayım. Az önce 15 dakika oturdum. O bölgeden geçtim. Hatta bununla ilgili bir videom vardı size izletmiştim işte. Tekrar dürbünü bırakayım diye aşağı doğru intikal ediyorum. İşte devremin, tim komutanı devremin yanına böyle 5 metre falan vardı. Az önce oturduğum bölgeydi. Oradan geçmiştim.
0: Evet.
1: Tam onun mevzisine doğru yaklaşırken hani böyle nasıl diyeyim? Aniden böyle bir aşağıdan bir havaya bir şey fırladım.
0: Hani bir patlama oldu.
1: Bir patlama oldu. Ama hani roket mi attılar, mayın mı patladı? Hani o an ben zaten havada böyle bir hani filmlerde olur böyle genelde hani savaş filmlerinde. Havada süzüldüm çat. Yere düştüm ama tabii o an bir acı, bir bağırma, bir şey yok. Kulakta çınlama, böyle derinden yıkılıyor ortalık. O süre zarfında bir silah sesleri duymaya başladım. Hani silah sesleri de sanıyorum ki hani çatışma oldu. Evet, ben kendi kendime kafamın içinden konuşuyorum. Hani bir mermi gelecek, bir şey olacak gibi kendi kendime düşünüyorum. Meğersem bizim kendi arkadaş grubu, hani timimiz ateş ediyor. O an o toz bulutun içinde, patlamanın içinde beni görmüyorlar. Aradan böyle bir 15-20 saniye geçiyor. O toz bulutun içinde işte diyorlar Burak Assubay yerde yatıyor. Ama benim kulaklarım çınlıyor, bağırma sesleri var. Silah sesi kesiliyor. İşte devremli dedektörcü bir uzman arkadaş böyle yanıma doğru yani kontrollü bir şekilde gelip beni bakıyorlar. Hani
0: çünkü mayına basabilirler.
1: Basabilirler. Belki bir daha bir patlama olabilir. Herkes etrafıma toplanırsa belki başka bir saldırı olabilir.
0: Evet. Yani roket atar vururlar.
1: Evet. Hatta bizim askerimizde şöyle bir kelime laf vardır. Önce kendi emniyetin. Önce kendi emniyetini alacaksın. Ondan sonra hareket edeceksin. Demem o ki geldi devrem beni duyuyor musun? Duyuyorum. İşte ben dedim kendine bacaklarım yerinde duruyor mu? Duruyor dedi. Tabii o an bacaklarım yerinde duruyor ama ben hani hiçbir yerde hareket edemiyorum. Hani böyle bir hareketsiz hani adam araba
0: yerde yatıyorsun
1: canım. Yerde yatıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Hani nefes alıyorum ama hiçbir yerimde acı yok. Hiçbir yerim kımıldam hareket ettiremiyorum. Hani beyin olarak şunu düşünüyorum. Hani bir yerlerim hani derler ya, kolum kırıldı, bacağım kırıldı. Hareket ettiremiyorum. Ama bilmiyorum ki başka bir yerlerinde vücudunda yanmış ya da ne bileyim işte o patlamadan dolayı yanık izleri var, bacaklarda, sinirlerde tahrip olmuş. Hani şu an canınızı yakmak istemiyorum ben. Böyle anlatıyorum ama 6 sene oldu benim olay, artık bana şey gibi geliyor. Hani böyle bir film sahnesi anlatır gibi kendime. O an öyle duruyorum ama hani böyle bir boşluktasın, gökyüzüne bakıyorsun, kulakların çınlamaya başlıyordu, yavaş yavaş azalıyor vesaire. O an işte hareket merkezine bilgi verirler. İşte telsizden, telefondan işte helikopter çağırmak için. Tabi süre zarfında ben zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Böyle bir yorgunluk çöküyor. Vücutta bir kan kaybı artık. İşte vücut.
0: Senin yerinde hiç doğrulabildin mi?
1: Hayır, hiç doğrulamadım. Hani hep böyle yerde hareketsiz yatıyorsun. Hani hiçbir şey hissetmiyorsun. Nasıl diyeyim sana? Hani böyle yani ne bileyim insana bir hani iğne yaparlar da uyuştururlar. Hani o hesap böyle hiçbir yerinde hareket yok. Ama sadece nefes alıyor muyum? Gözüm açık. Azıcık onu anlayabiliyorum. Ha, vücut kendini kapatmış hani şey, böyle
3: adrenalin deli.
1: Adrenalin evet adrenalin işte basınç yapıyor demek ki.
0: Evet.
1: Vesaire ondan sonra o arada da 10 dakika belki 15 dakika geçti. Artık benim bir hani derler böyle ölüm uykusu, artık kan uykusu, hani vücut artık çökmeye başlıyor. Ben gözlerimi kapatmaya başladım. Ha o süre zarfında tabii devrem bacağıma turnike yapıyor. Hani bacağım.
0: Evet evet kan kaybını önlemek için.
1: Palaskasını çıkarıyor. Sonra başka bir palaska alıyor. Diğer bacağımı yapıyor. Ama ben hissetmiyorum. Hani ben yaptığını görüyorum sırt üstü yatarken. Derken o arada helikopter geleceğini bekliyoruz. Ediyorum ama artık bende bir uyku modu. Hani
0: sene 2020. 29 Temmuz 2020.
1: Pandemi zamanı.
0: Okay.
1: Dünyada pandemi derler. Hani korona zamanıydı. Ve ondan sonra artık ben uyku moduna geçtim. Uzaktan bir ses geliyor ama hani 3 dakika içinde mi geldi, 5 dakika mı, zaman kavramı artık bende bitti. Helikopter geldi ama gözümü açacak hani derler ferim yok. Hani böyle sırt üstü yatıyorum ama duyabiliyorum. Bir şeyler oluyor yani etrafında bir bağırışmalar, helikopter. Sonra beni SD'ye koydular. SD'den kaldırdılar. Hissediyorum. İşte ondan sonra helikoptere koydular.
0: Yarım bir bilincin var.
1: Yarım. Hani bir şeyler duyuyorum ama bende bir şey yok. Hani böyle gözümü açsalar hani beni...
0: Bilincini neredeyse kaybedeceksin ama
1: işte değil mi? Nabız düşüyor. Kalp atışları falan düşüyor. Derken ondan sonra helikopterin içine girdiler. Helikopter aslında komple inmiyor. Hover pozisyonu diyor böyle helikopter. Ondan sonra o arada koydular. 10-15 saniye geçti. Helikoptere koydular. O an 10-15 saniye sonra bir arkadaş daha yaralanmış. Benle beraber bir uzman arkadaş daha yaralanmış.
0: O nasıl yaralanıyor? Ateş mi açıyorlar?
1: Yok, ateşten değil. O patlamanın basıncıyla gözlerine o toz bulutundan kumlar sıçrıyor. Yani göz çapaklarını falan. Hani şu anki durumu şöyle söyleyeyim. Uzağı görüyor ama bulanık görüyor. Hani gözlerindeki şey... o da benim 2 metre sağımdaydı. O patlamadan dolayı o toz bulutuyla basınçla artık ona da gözlerine etki yapmış. Ağır yaralı benim uzman çavuş da hafif yaralı olarak gözüküyor. Ve ondan sonra işte helikoptere biniyorum. O an işte hani ilk müdahale galiba orada yapıyorlar. Şöyle hissediyorum. Helikopter bir anda kalkınca gözlerimi bir anlık açıyorum. Birisi işte böyle bir doktor mu artık şey maskeli. Gözlerinden bir yaş aktığını gördüm. Böyle bir bayandı. Kendisi kadındı. O an gözlerine yaş akıyordu. Üstümü yırttığını gördüm böyle. Gözümü kapattım. Gözümü tekrar açtığımda Ankara Gata'dasın. Ama tabii ki gözümü açtığımda böyle net canlı bir şekilde değil. Hani yoğun bakımda mavi bir ışık, böyle bir makine sesleri. Canım o zaman yandığını anladım. Hani böyle ayaklarım olmadığını, yani dizden yukarı şu an. Hani ayaklarım derken yani komple yok değil. Dizden yukarı zedelenmiş, müdahale etmişler. O an işte hani böyle gözümü açmaya çalışıyorum. Beyin olarak kendi kendime konuşuyorum. Böyle hani kendi iç sesimden. Ve zamanla 2 saat, 3 saat geçti. Doktorlar yanıma geldi. Böyle konuşuyorlar. Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İşte biraz derken ailen geldi. Arkadaşların geldi. 8 gün yoğun bakım süreci. 45 gün ortopedi bölümü derler. Hani ortopedi travma bölümü. İşte bizim Gata'da. Gata'da oluyor bunlar. Ve derken kendime yavaş yavaş geliyorum. Hava değişimi, memlekete gittik. O zaman koronaydı. Fazla işte insanlarla böyle yan yana gelemiyordum. Tabii ki de o zaman psikolojik olarak 25 yaşında Bolu'ya geçirdim. Hani film şeridi gibi hayat kopuyor derler ya. İşte böyle bir değişik bir psikolojiyle yaşıyorum. Hayatta ne olacak, ne olacak, ne yapacağım derken bizim hastanemiz var Ankara'da. Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olarak geçiyor. Türkiye'de bir numara fizik tedavi üzerine. Yaralı askerlerin tedavi gördüğü yer. Hani benim gibi olsun, ateşli silah yaralanmaları gibi olaylarda. Ve o hastaneye gittim. O hastanede işte ortopedi bölüm, ampute derler. Ampute bölümüne.
2: Evet, ampute.
1: O ampute bölümüne yatırdılar. Yani orada zamanla başka arkadaşları tanıdım. Eski gazileri tanıdım. Yeni olan olayları tanıdım. Yani uzvunu kaybedenler var. Gözünden, belden aşağı derler. Hani felç ya da işte mermi boyundan aşağı. Yani Allah'ıma çok şükür beterin beterini gördüm ve hani yıkılmadım. Hani tabii o arkadaşların da Allah onların da yardımcısı olsun. Ya bak, ben kendi arabamı sürebiliyorum, dolaşıyorum. Avustralya'da dolaşıyorum. Yani Türkiye'de kendi arabam var. Hani onları gördükçe hayat enerjim yani arttı. Onlar bana enerji verdi. Ben onlara enerji verdim derken 6 sene geçti. Sonuç böyle yani.
0: Ama bir dakika.
1: Evet.
2: Biraz havayı değiştirelim mi?
1: Şeyde, tabii, buyurun siz de.
0: Yorumları okuyalım.
1: Ben biraz kaptırdım belki.
0: Yok, ben daha detaylı istiyordum.
2: Yok, çok gidiyor da. Acıklı gidiyor.
0: Okay,
1: daha detaylı veririz.
2: Yorumları bir okuyalım.
0: Okay, Varcan, hayırlı yayınlar, selam güzel dostlar diyor. Sağ ol Varcan. Rahmi Kavak abimiz.
2: Kim acaba?
0: Acaba kim bu Rahmi Kavak? Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Sağ olsun Rahmi abimiz, sağ olsun. Varcan, geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin diyor sana güzel kardeşim. Sağ ol Varcan. Elazığlı kardeşim benim.
1: Hamdolsun, sağ olun.
0: Emin Dinek, Kastamonu, Cide. Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolaylıklar dilerim diyor. Sağ olsun Emin Dinek kardeşim. Cemal Akdeniz ağabeyim diyor ki hayırlı yayınlar, misafirlerimize selamlar. Aleyküm selam Cemal abi. Turkish Sprint News, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haberleri diyor ki şu anda Melbourne Türk Radyosu'nun canlı yayınında bulunan kahraman gazimiz Burak Can Ünay'a kıymetli yeğeni Uğur Kavak kardeşimize ve yanındaki tüm büyüklerimize Turkish Sprint News haber adına en içten selam ve sevgilerimi iletiyoruz. Gazilerimiz bu milletin yaşayan onurudur.
2: Eyvallah.
0: Onların sesi olmak, hatıralarını yaşatmak ve milli ruhumuzu diri tutmak hepimizin ortak görevidir.
1: Evet.
0: Bayrak inmez, vatan bölünmez, Türk askeri yenilmez.
2: Eyvallah Numan.
0: Canlı yayındaki tüm dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimizle Türkiye, pardon, Kuzey Kıbrıs,
2: Turkish
0: News, Numan Atılgan Turan. Evet.
1: Sağ ol Numan. Çok teşekkürler. Sağ
0: ne olun. Güzel yazdın be kardeşim. Sağ ol be güzel kardeşim.
1: Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış insandır derler. Yani hamdolsun.
2: Şehit nurlanmış.
0: Numan Atılgan Turan öyle yazdı. Mümin Elma. Güzel abimiz. Apple. Hayırlı yayınlar arkadaşlar diyor. Sağ olsun. Varucan, Adem Başkanımızın konusuna değinmiş. Zengini zengin, fakiri fakir maalesef. Doğru. Hasan Kılıç abimiz diyor ki hayırlı ve başarılı yayınlar dilerim. İstanbul Milletvekili Sayın Serkan Bayram'ın Melbourne'da cuma akşamı gösterime girecek olan engelli bir birey olarak kendi yaşam mücadelesini anlatan Buğday Tanesi filminin gösterimini tüm Melbourne'lu kardeşlerimiz izleyebilirler. İnşallah. Sağ ol Hasan Kılıç Bey kardeşim. Doğru. Mümin Elma da bana diyor ki İbrahim kardeşim nasıl konut krizi var? Dağ taş evlerle doldu. Melbourne nüfusu 3,5 milyondan 7 milyona çıktı. Bunun için mi acaba? Ya,
2: dağ taş ev doldu.
0: Evet. Dağ taş ev doldu. Doğru. Evet, evet. Ama her yerde insan doldu. Yılda kaç evet. tane göçmen geliyor haberin var mı? Mümin Elma abim. Yetiştiremiyorlar. Ya, ev onu, yetiştiremiyorlar.
3: Onu da şunu söyleyelim. İlk defa evet. Hindistan var.
0: Evet.
3: Avustralya doğumlu göçmenler de birinci numara çıktı. İngilizler idi. İngiltere'den evet, gelenler. Evet. Ama geçen hafta rakamlarda ilk şey çıktı. Hindistan ikinci, İngilizler evet. üçüncü, Çinler. Yani.
0: Doğru söylüyorsun. İsmet Göçol acaba? Aa benim annem. Öpüyorum anneciğim. Ta Ankara'dan izliyor benim annem. Hiç kaçırmaz. Anneciğim öpüyorum bak. Burada kardeşlerimle hep birlikteyiz. İyi yerlerdeyim. Hayırlı yayınlar. Ankara'dan selamlar diyor annem. Selamlar.
1: Ellerinden öperiz.
0: Allah sizin gözlerinizden öper. Muhlis Bahadır. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyor. Muhlis abimiz sağ ol. İsmail Naz. Bir diğer adı. Number one man. Bir numaralı adam. Diyor ki hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar. Harikasınız. Her zamanki gibi diyor İsmail. Abi gel. Gel. Gel İsmail kardeşim. Şahin Yıldırım. Hayırlı yayınlar. Çanakkale'den selamlar diyor. Şahin Yıldırım Bey.
2: Çanakkale'de.
0: Çanakkale'de.
1: Çanakkale'de.
0: Evet. Pakize Fırat yolunuz açık olsun.
1: Hamdolsun.
0: Sağ olun diyor. Ali Selman kardeşlerimiz hoş gelmişler Melbourne'ye. Kuzey Makedonya'dan selamlar. Ali Selman ex taxi driver. Duydun mu? Burak kardeşim.
1: Buyurun.
0: Ali Selman kardeşlerimiz hoş gelmişler Melbourne'ye. Kuzey Makedonya'dan selamlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Ali Selman ex
3: biz dünyadan dinliyorlar bizi.
0: Abi bizi her yerden dinliyoruz. Beytüş Şebap'tan bile dinliyorlardır onlar.
1: Artık arkadaşlarım devrilerim. Beytüş Şebap'ın
0: salından diyorlar. Ahmet Üstüner hayırlı akşamlar, yayınlar, hayırlı yayınlar diliyor. Mustafa Kemal Uzunoğlu hayırlı yayınlar olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar Türkiye'den diyor. Sağ olsun Mustafa Kemal Uzunoğlu. Mümin Hanım'a Burak kardeşime teşekkür ederim. Yaşadıklarını bize film anlatır gibi anlattı. Bizi çok duygulandırdı. Bu para, maaş için değil. Ancak vatan için yapılır. Vatanımızın bekası için iki bacağını şehit vermiş. Burak Türk milletinin kahramanı oldu diyor Mümin Elma abi.
1: Allah razı olsun.
0: Çok güzel söyledin. Allah senden de razı olsun Mümin Elma. Mümin abim. İsmail Gonca diyor ki İsmail abim öpüyorum seni. Allah hayırlı İsmail. Yayınlar, iyi akşamlar, herkese selamlar. Konuklarınıza da selamlar. Yayın harika, selamlar diyor İsmail Gonca abim. İsmail abim seviliyorsunuz. Öpüyoruz abim benim. Nuri Özkan yine sevdiğimiz birisi. Diyor ki selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyor. Hayrullah Haldemir hayırlı yayınlar diliyor, sağ olsun. Muzaffer Turan Denizli Çivril. Den. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar Denizli Çivril'den diyor. Sağ ol be abim. Bunu Muzaffer Turan abim. Ondan sonra Remzi Daban. Japonya'dan selamlar. Japonya. Japonya selamlar.
3: Adios, konnichiwa.
0: Konnichiwa. Hay hay diyoruz. Sağ ol güzel abim Remzi Daban. Tokyo'dan mı izliyorsun Remzi Bey? Yaz lütfen. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün özel konuğumuz. Burak Can Ümay.
1: Ünay.
0: Ben Ümay'ı nerede?
3: Tamam,
0: Tümay.
3: Ünay.
0: Tümay oradan geliyor galiba.
2: Tümay var ya.
0: Ünay. Ünay. Şimdi Burakcan kardeşimiz vaktimiz çok çabuk.
4: Evet. Hemen soruya geçelim. Ama şimdi oradan geçiyoruz.
0: İki bacağını
4: şeye geliyoruz. Tamam.
0: Terörist saldırısına kaybettik.
4: Tamam İbrahim. Tamam onu biliyoruz.
0: Duymayanlar duysun.
4: Tamam şeye geçelim. Sonra tedavileri ne gördün? Tabii bu hayatında bir büyük bir değişiklik oldu.
1: Tabii
4: yani o zaman gençsin. Ondan sonra tedavileri ne gördün? Tekrar hayata dönüşün. Yani hayata dönüşün dediğim normal bir hayata dönüşün günlük şeyini nasıl bunu etkiledi sizin içinizde?
1: Ya şöyle söyleyeyim tabii ki beni eskiden eski halimle gören evet. insanların karşısına çıktım. Tabii onlar üzgün olduğunu görünce ben kendilerine daha çok böyle umut hani
2: teselli
1: veriyorum. Ben yani hatta daha çok şöyle söyleyeyim anneme babama. Hani çünkü onlara dedim ki hani üzülmeyin bak şükür hamdolsun yanınızdayım ölebilirdim de. Mesela şehit aileleri falan yanıma geldiğinde keşke diyor benim oğlumun da kolu bacağı kopsaydı karşımda dursaydı dediği an hani benim şu kadar ağrım var şöyle var diyemedim.
0: Evet.
1: Yani
0: Allah senden bin kere razı olsun.
1: Hamdolsun yani şükür bugünlerimize işte diyorum ya Allah bana gaziliği nasip etti. Ben de layıkıyla taşımakla mükellef olmak yani zorundayım.
0: En güzel şekilde.
1: Yani
0: bu onuru taşıyorsun Burak kardeşim.
1: Sağ olun teşekkür ederim. Ya yapacak bir şey yok.
0: Bunu duyuyoruz seni.
1: Hayat bir şekilde yine devam ediyor. Yıkılmadık ayaktayız. Dertlerimize baş başayız. Zalimlere zulümlere derler yani.
0: Evet. Duydunuz. Yıkılmadık. Yıkılmadı.
1: Yani isyan etsek niye geçecek elimize? Bir şey geçmeyecek. Şimdi arabamızın lastiği patlıyor. Ne yapıyoruz? Arabamızı çöpe mi atıyoruz?
0: Hayır.
1: Yeni lastik alıyoruz. Devam. Benim de arabanın lastiği patladı. Ben de protez taktım. Bir şekilde yoluma evet. devam ediyorum.
0: Burak kardeşim daha yaşanacak çok güzel günlerin var.
2: Sen
0: senin.
2: Aşmışsın yani o şeyi aşmışsın.
0: Allah
1: ya, sıkıntı Allah. Yok. Ya.
0: Tüm gazilerimize senin gibi böyle bir dünya görüşü,
4: böyle pozitif
0: iman, iman nasip etsin.
1: Amin.
0: İnanç. Yani. Bu çok önemli biliyorsun.
1: Ya zaten imansız ve inançsız olduğuna zaten bu hayatta
0: bitersin.
1: Eksi bir sahne.
0: Kahrolursun gidersin öyle değil mi?
2: Nerede kalıyorsun yani, şu anda? Genel olarak annen, ailenle mi kalıyorsun?
1: Ben ailemle beraber kalıyorum. Evet. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde. İşte buraya kuzenlerim var, teyzem var, dayım var. Onlar 35-40 yıldır burada ikamet ediyor.
0: Buranın ne güzel değil mi?
1: Ben de kendilerinin yanlarına turist olarak geldim. Kuzenim Uğur Kavak sağ olsun.
0: Uğur bu ya. Rahmi abinin oğlu. Rahmi
1: kendisi
0: abi.
1: De yardımcı oldu işte evraçları
0: varsa. Uğur Kavak deyince bir düşüneceksin yani gerçekten. Değil mi Uğur'cum?
1: Kendisi buradan bana destek verdi. Ve ben oradan kendi maddi yönden, bu oradan manevi yönden derken nasip böyle oldu.
0: Çok güzel bir nasip
2: İyi
0: oldu.
2: İyi ki geldin biz de burada.
0: İyi ki de geldin. Valla çok büyük umutlar verdin. Beni çok mutlu ettin.
1: Yani.
0: Gururlandırdın.
1: İnşallah hani bir senelik vize verdiler bana. Of. Ondan sonra 3 ay periyotlarla kalabilirsin. Bir geldim bir ön izlenim yaptım. Bir fragmanı çektim. Bir dahaki geldiğinde de inşallah hani buranın yazı artık 10. ay, 11. ay, 12. ay falan diyor. O zaman geldiğinde daha da böyle birebir yani muhabbet etmekler nasip eder inşallah.
0: İnşallah inşallah. Seninle daha ne gezmelere gideceğiz.
1: Ya, sıkıntı
0: ne
1: yok.
0: Sohbetler edeceğiz. Ne çaylar içeceğiz. Çorbalar içeceğiz.
1: Yaparız.
0: İnşallah barbeküler yapacağız. İnşallah
1: seninle. İnşallah, inşallah.
0: Burak
1: kardeşim. Çok sağ olun. Çok teşekkür
0: evet.
1: ederim. Abilerimle, saygıdeğer büyüklerimle tanıştığım için çok teşekkür evet. ederim.
4: Biz bak, gurur duyuyoruz.
0: Kolay mı öyle?
4: Evet.
0: Kolay mı o kadar fedakarlık yapmak? Kolay mı o dağlarda korkmadan terörist peşinde dolanmak? Evet. Gece gündüz.
2: Biz sadece haberlerde duyuyorduk. Yapmak. Şimdi canlı canlı buraya
4: buradan da tebrik ediyoruz
2: gelmiş.
4: Pozitifliğini. Yani evet. buradaki bizi dinleyenler de bilir yani bizim buradaki gençlerin hiç... sağ selam işler güçleri yerinde halen depresyona giriyorlar.
0: Evet.
4: Yani buradan bir örnek almaları gerekiyor.
0: Evet, örnek insansınız.
4: Ve pozitif, hayata pozitif. Yani gerçekten ben de gurur duydum senin pozitifliğinden ve hayatta beklentilerin hani halen var ve geziyorsun. Tabii. Yani bazıları der ki ya işte böyle oldu tamam ben artık oturayım akşama kadar evet. Yani onu siz nasıl atlattınız? Onu
1: şöyle söyleyeyim. Hani mesela insanlar hani normal bireyler canı sıkılıyor. İşte maddi manevi psikolojisi bozuk. Hani ben genelde şöyle derim. Çok kötüysen derim ya hastaneye uğra ya mezarlığa git. İki tarafı gör.
0: Ya. Örnek insansınız.
4: Ve pozitif. Hayata pozitif. Yani gerçekten ben de gurur duydum senin pozitifliğinden ve hayatta beklentilerin hani halen var ve geziyorsun. Tabii. Yani bazıları der ki ya işte böyle oldu tamam ben artık oturayım akşama kadar evet. Yani onu siz nasıl atlattınız? Onu
1: şöyle söyleyeyim. Hani mesela insanlar

0: psikolojiye vurur. Evet. İşte böyle depresyonda kalır, eve kendini kapatır. Bir çözüm değil. Kendini yakarsın, aileni yakarsın. Hani ben şimdi mesela İzmir'de, Türkiye'de yaşıyorum. Evet. Ben şimdi bu durumdayım. Evden dışarı çıkmayacağım. Ben Avustralya ya da Türkiye bana ne ya? Hani kimse der mi ki evet. ne hali varsa gör. Ama ben ne yapıyorum? Ben onun karşısına çıkıyorum. Ben yıkılmadım diyorum. Gösteriyorum kendimi. Hiç yani umurumda olmuyor. Yani nasıl diyeyim? Hayatı kendini kapatırsan hayat sana kapatır. Sen kendini kapatmayacaksın. Yenilmeyeceksin. Hani bunu nasıl yapıyorum işte? Diyorum hani çevremde insanlarla konuştukça, arkadaş tanıdıkça. Ya o şekilde. Tamam benim de kendime bazen boşluğum, canım sıkıldığı zamanlar oluyor. Yani hamdolsun diyorum, Allah'a sığınıyorum, dua ediyorum, iki arkadaşımla konuşuyorum, iki film bakıyorum, iki kendim kafamı dinliyorum derken aa bakmışım şükür. Ne zaman diyorum mesela şu nefesi alıyorum ya.
1: Elhamdülillah.
0: Şöyle yapınca tamam diyorum, bitmiş de benim için.
1: Mustafa Yıldız Doğan gelmişti bundan 10 yıl evvel.
0: Doğrudur. Ben şarkılarını
1: baş biliyorum. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna.
0: Evet.
1: Diye böyle inletti buraları biliyor musun?
0: Ya keşke burada olsaydı beraber
1: keşke söyledim. Keşke Mustafa Yıldız Doğan'la burada olacaktı.
2: Bugün de sen inletiyorsun maşallah.
1: Aa, Mustafa Yıldız Doğan baş koymuşum Türkiye'min evet. yoluna. Yani. İşte örnek burada.
0: Allah razı olsun devletimizde, milletimizde, Can... gazilerimizde, şehitlerimizde. En iyi şekilde bakıyorlar maddi manevi olarak da çok şükür. Yani ben bedelini ödedim.
1: Evet.
0: Hani şöyle derler unumu eledim, eleğimi duvara astım.
1: Allah razı olsun abi.
0: Unumu eledim, eleğimi duvara astım. Geride kalanlar Allah yar ve yardımcısı olsun
1: amin,
0: diyorum.
1: Hani amin, amin.
0: Görevini iyi yapan vatana en iyi hizmet eden görevini en iyi yapandır evet. derler. Ben görevimi yaptım. Üç evette uğurlandık.
1: Ve şu anda evet. şu anda Türkiye'nin dört bir yanında gecede gündüzde, soğukta, sıcakta, elleri tetikte,
0: var, evet.
1: hudutta bekleyen tüm kardeşlerimize, askerimize,
0: Türk askerine,
1: hepsine buradan hepsine. Sevgilerimizi ve selamlarımızı
0: en alt rütbeden, en üst rütbesine kadar komutanlarımıza.
2: Son orada bir iki yazı var, sonları bir okuyalım.
1: Polis, polis evet, jandarma. Ne diyoruz? Var. Çok güzel bir
2: hemen
1: şey var burada. Melbourne Diyanet.
2: Saat kaldı.
1: Diyor ki Murat kardeşimizle çok çok selam ediyorum. Allah bahtını açık etsin. Melbourne'u yakın takip ediyorum. Onun yıldır oğlum orada yaşıyor. Sağ ol Halil abim. Melbourne Diyanet diyor ki kahraman gazimizi vatan uğruna gösterdiği cesaret, emekleri, fedakarlıkları için minnettarız.
0: Sağ ol.
1: Ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunarız. Haklarını hiçbir zaman ödememiz mümkün değildir. Onlar sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz. Şehitlerimizin de ruhları şad olsun diyor amin. Melbourne Diyanet. Amin. Profesör Doktor Harun Işık.
0: Allah razı olsun.
1: Din abi. Hizmetleri ateşesi.
2: Evet.
1: Sağ ol hocam. Profesör ol yarın Brokmalı Camii'nde buluşmak üzere hacıları gönderecek.
2: Son olarak hemen
1: baş koymuşum Türkiye'min yoluna.
2: İbrahim bir dakika. Buradan başka bir söylemek istediğin bir şey varsa tüm bizi dinleyenlere.
0: Beni dinleyen abilerim, ablalarım, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri tanıdım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Canım,
0: İnşallah bir dahaki geldiğimde gene denk gelirsek,
1: i̇nşallah,
0: görüşürsek
1: inşallah.
0: Teşekkürler diyorum.
1: İnşallah. İnşallah.
3: Sesini aç. Teşekkür ediyorum.
2: Biz de tüm bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi haftalar.
1: İyi haftalar. Baş koymuşum.

0: The following program is in Turkish.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: actually happen. You can find us 24 hours a day by visiting us at bbc.com. Next, it's Outlook. This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
4: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 18 Mayıs Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Facebook'tan da her zaman olduğu gibi yayın yapıyoruz. Facebook'taki arkadaşlarımıza, bizlere mesaj gönderen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Biraz sonra hepinizin ismini ve mesajlarınızı paylaşacağız sayın dinleyiciler. Evet, programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programımızın akışı içerisinde saat 9.30'da Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve İngilizce ve Türkçe haberleri her zaman olduğu gibi alacağız. İstekler, şarkılar ve söyleşiler programımızın genellikle içeriğini oluşturuyor. Ve saat 11'de noktayı koyacağız burada sayın dinleyiciler. Hemen hava raporunu sizlerle paylaşalım. Yarın havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor Melbourne'da ve hava sıcaklığı en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması da bekleniyor. Gece de ısının 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Perşembe günü önceleri sisli geçecek hava ve daha sonra havanın açması ve güneşli geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 16 derecede olması bekleniyor Melbourne'da. Gece de ısının 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Ve cuma günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 16 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Ve cumartesi haftanın son günü, cumartesi günü genellikle bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı, daha doğrusu kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Pazar günü yağışlı geçecek bütün gün sayın dinleyiciler ve hava sıcaklığı yağışlı ve hava sıcaklığı 16 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Evet. 18 Mayıs Pazartesi programına her zaman olduğu gibi teşekkür ederiz. Programımızın akışı içerisinde güzel şarkılar. Yarın da hemen okuyalım. Yarın, evet, Cumhuriyet'in en önemli milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs. 19 Mayıs'ı anlatan bir yazımız var. Elimizde, onu da sizlerle paylaşacağız. Tabiatıyla 19 Mayıs 1919 çok mühim bir gün Türk tarihinde sayın dinleyiciler. Evet, sizlere daha sonra bu konuda aktaracağız ve okuyacağız. Evet, şimdiden hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyoruz sayın dinleyiciler. Evet, programımıza hemen şarkılarla devam edeceğiz. Evet. Evet. Evet, bu da Abdullah Öztoprak'ın bir türküsüydü. Bize mesaj gönderdi ve açılamadı bu müzik parçası ve yeni yaptığı bir şarkı. Mısmıl Muhammed Muhabbet şarkısı. Abdullah Öztoprak bu şarkıyı yaptı, Kıbrıs'a has. Ama açamadık, sizlere dinletemedik sayın dinleyiciler. Bir başka programda mutlaka sizlere bu şarkıyı dinleteceğiz. Evet, hemen

19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde son derece önemli bir gündür. Şeklen 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışını simgeler. Bayram olarak 1925'ten itibaren Samsun'un Gazi gününü simgeler. Türk milletinin bütününü ilgilendirme bakımından da 30 Ekim 1918'de imzalanan mütarekede kontrol hakkı verilen askeri kuvvetleri, itilaf devletleri doğrudan yönetmeye kalktığı için Osmanlı Genelkurmayı'nın giriştiği bir kendi kuvvetlerini kontrol etme hareketi sonucunu da gösterir. Bu nedir? Orduyu 3 ayrı müfettişlik vasıtasıyla askeri kuvvetleri idare edebilme çabasıdır Genelkurmay'ın. 3. Ordu Kıtaatı Müfettişi sıfatıyla da Mustafa Kemal Paşa 1. ve 2. Ordu müfettişlerinin çok daha üzerinde bir yetkiyle Samsun'a gönderilerek buradaki Pontus çabalarını, Yunanistan'ın bölgeyi kendine katma politikasının altyapısını oluşturma çabalarını, o bölgedeki çete çarpışmalarını bitirmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa oraya gönderilmiştir. Kendi çabasıyla oluşturduğu 19 kişilik bir kurmay heyetiyle 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan ekip 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılırken İtilaf devletlerinin iznini alarak boğazlardan çıkabilmiştir. Yani devletin yenildiği, idarenin, sivil idarenin yenilgiyi, mağlubiyeti kabul ettiği bir süreçte 30 Ekim'den sonra başlayan halk hareketlerinden cesaretle Osmanlı Genelkurmayı'nın askeri birlikleri kontrol etmek amacıyla içine girdiği bir yapılanmanın en başarılı kısmını temsil etmektedir Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı. Simgesel olarak da 30 Ekim'den sonra başlayan bağımsızlık hareketlerinin kendi kaderini kendi tayin etme çabalarının münferit, dağınık, tek tek bulundukları coğrafyayı kurtarmaya dönük hareketlerin tek bir merkeze toplanması, ülkenin bir bütün olarak kurtarılması hedefine kitlenmesini sağlayan başkomutanının bulunduğu tarihtir. 19 Mayıs Türk İstiklal Harbi'nin milli mücadelesinin komutanını bulduğu tarihtir. Mustafa Kemal Paşa gerek bilgi birikimiyle, yaşadıklarıyla, gerekse dahi diyebileceğimiz bir vizyonla bu bölük pörçük istiklal mücadelelerini tek bir merkezde toplamış, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olarak güçleri birleştirmiş, milli iradeyi hakim ve milli kuvvetleri etkin kılma ilkesi çerçevesinde Türk milletini sahaya, mücadeleye, kendi bağımsızlığını kendi kurtarmaya davet etmiş, bunun verdiği meşruiyetle, hukukilikle, kanunla, millete dayanmanın verdiği güçle Türk İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştırmıştır. Bütün yokluklara rağmen elde edilen bu başarı Anadolu'nun ebediyen Türk milletinin yurdu olduğunu ve yurdu kalacağını gösteren bir olay olarak hepimizin, akademisyenler olarak bizlerin, üniversitede öğrencilerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek tek iyi anlaması, doğru öğrenmesi ve gururla kutlaması gereken bir olaydır, bir bayramdır. Kutlu olsun.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Harun Kolçak ile programımızı devam ettiriyoruz. Hemen isimleri okuyalım bizleri. Facebook'tan da izliyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz sizlere. Çok çok teşekkür ederiz. Arzu Gökçen, iyi akşamlar Hakkı Bey dedi. Güzel yayınlar dilerim diyor. Çok çok selamlar, teşekkür ederiz Arzu Gökçen'e. Glimps Seyahat Acentesi'nden. Evet, Ahmet Cemal Polat, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramınız kutlu olsun, kutlu ve mutlu olsun. İyi yayınlar Hakkı kardeş. Middlesey Türk Yaşlı ve Emekliler Cemiyeti üyeleri için hareketli bir Kıbrıs türküsü rica ederim. Evet, bulacağız, çalacağız. Ahmet Cemal Polat ve Middlesey Türk Yaşlı ve Emekliler Derneği'ne sayın dinleyiciler. Evet, Murat Bolat da iyi yayınlar diledi bizler için. Çok çok teşekkür ederiz Murat Bolat'a sayın dinleyiciler. Naz Naray bizleri izliyor. Naz Naray'a da iyi akşamlar diliyoruz. Uğur Kavak da bizleri Talamarin'deki karavandan izliyor tahmin ederim. Uğur Kavak'a da iyi akşamlar ve iyi işler dileriz sayın dinleyiciler. Evet, evet, Uğur Kavak, hayırlı yayınlar Hakkı amcam diyor. Çok çok teşekkür ederiz Uğur Kavak'a da sayın dinleyiciler. Ben de iyi işler diliyorum. Talamarin'deki karavanda kebaplar, ne isterseniz orada var sayın dinleyiciler. Ben de geçen gün gittim. Ağız tadıyla döner, her şeyi orada var sayın dinleyiciler. Onu da hemen paylaşalım. Evet, Şentürk Dürükan, iyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Selam, sevgiler, saygılar. Çok çok teşekkürler Şentürk Dürükan'a ve iyi akşamlar diliyoruz. Ravnit Singh Sohi bizleri izliyor. Punjablı bir arkadaş. Devamlı dinliyor bizi. Dinleyicilerimizin ön sıralarındadır. Kendisine iyi akşamlar dilerim Ravnit. I hope you have enjoying our program. Thank you very much for listening us. We hope to see you on Saturday. Erol Hasan bizleri izliyor. Arkadaşımız Erol Hasan, iyi yayınlar Hakkı abi. Kolay gelsin. Selamlar dilerim diyor. Çok çok teşekkürler Erol Hasan'a da sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma, iyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Programımızda başarılar dilerim. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler Ahmet Cuma'ya, arkadaşımıza da sayın dinleyiciler. Evet, devam edeceğiz. Mustafa Kulaç bizleri izliyor. Mustafa Kulaç'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, değiştirelim hemen. Evet, devam ediyoruz programımıza ve isimleri okumaya devam ediyoruz. Halil Katriye Hüseyin, İyi akşamlar, iyi de yayınlar Hakkı Süleyman. Yayına hoş geldin diyor. Çok çok teşekkürler Halil Katriye Hüseyin'e sayın dinleyiciler. Evet, isimler Ayşe Dülger Kılıç da bizleri izliyor. Ayşe Dülger Kılıç'a da iyi akşamlar diliyoruz. Mustafa Kulaç okuduk biraz önce. Ona da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, şimdilik isimler bu kadar. Azmi Hüseyin de bizleri izliyor. Azmi Hüseyin'e de iyi akşamlar diliyoruz. Romans Afif Mappolar, iyi yayınlar dilerim diyor. Çok çok teşekkür ederiz Romans Bey'e sayın dinleyiciler ve iyi akşamlar dileriz.

Evet sayın dinleyici, reformamız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.29'u gösteriyor ve bir şarkı daha çalacağız ve Kıbrıs'a, Lefkoşa'ya bağlanacağız.

0: The US military says it's carried out joint airstrikes with Nigerian forces against IS militants in northwest Nigeria. This comes days after the two countries announced a joint operation had killed a senior IS leader, Abu Bilal al-Manuki, described as the group's second in command worldwide. The Maldives says the bodies of four Italian divers have been found. They went missing during a deep sea excursion in a cave last week. And Spain's High Court has ordered the tax authorities to repay around $70 million to the singer Shakira. And that's the latest world news from the BBC.
1: Welcome back to Outlook with me, Grace Livingstone.
2: Hello?
3: Buyurunuz, teknik bir arıza oldu öteki stüdyoda. Hemen stüdyoyu değiştim koşa koşa ve bu stüdyodan aldık. Telefon burada çalışıyor. Diğer telefon çalışmıyordu. Onun için dinleyicilerimizden af diliyoruz sayın dinleyiciler. Önemli olan haberleri almaktır. Sizlere mikrofon açıktır. Hemen girelim yayına ve sizlerden haberleri alalım. Buyurun.
2: Is to just past 2:30.
3: Can we start from the beginning, Zaliha?
2: Oh, yes, we can. Yes, we can. Okay. Yes, good afternoon to all listeners. I'm calling from the Turkish Republic of Northern Cyprus from Bayrat Radio Television Corporation. Local time is just past 2:30, and I have an update of the news. Last week's national agenda was again very busy. President Tufan Erdogan participated in the informal summit of the Council of Heads of State of the Organization of Turkic States held in Turkestan, Kazakhstan. The summit hosted by the Kazakh president was held under the theme Artificial Intelligence and Digital Development. Speaking at the summit, President Erdogan said that the Turkish Cypriot people remain committed to a solution and continued efforts alongside Turkey. He emphasized that despite all constructive efforts and sincere intentions for a solution, it remains unacceptable that the Turkish Cypriot side continues to face isolations. The summit was attended by President Tufan Erdogan, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Kazakh President Kasım Jomart Tokayev, Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, and Kyrgyz President Shadir Kaparov. Moving on, this week also marks the 107th anniversary of the start of Turkey's War of Independence when Mustafa Kemal Atatürk landed in Samsun and the celebration of May the 19th, Atatürk Memorial Youth and Sports Day across the country. Throughout the week, students will be participating in parades, dance performances and various sports, cultural, social and environmental activities. The youth festival at the Girne Ancient Harbour with participants from different countries was held with great enthusiasm. Many celebrations will continue tomorrow across the country, and as always, the Turkish Naval Forces warships will be open to visits at the TRNC ports. Moving to healthcare developments, a significant step has been taken in healthcare for the Gazi Mausa and Iskele regions. The first angiography procedure was successfully performed at the Gazi Mausa State Hospital. Health Minister Hakan Dinçerek stated that the long-planned project has now been realized and announced that cardiovascular surgery will soon also be available at the Gazi Mausa State Hospital. He stressed that in critical cases, patients will no longer need to be transferred to the Lefkoşa State Hospital, calling the center a vital step to save lives. Deputy Prime Minister, Minister of Tourism, Culture, Youth and Environment Fikri Ataoğlu issued a message for Museums Week. He emphasized that museums are essential cultural heritage sites that bridge the past and the future, preserving society's history, identity and cultural values. Ataoğlu highlighted that it is a shared responsibility to pass on the rich history and cultural legacy of the Turkish Cypriot people to future generations. Moving on, the Social Services Department under the Ministry of Labour and Social Security organised an Engage with Life accessible fun event at the Labda Chill Beach restaurant as part of Disability Week. The event was attended by individuals with special needs from the accessible living home in Girne. Gazi Mausa's İrfan Nadir and Güneşko rehabilitation centres for individuals over 18, as well as staff, creating a vibrant and colourful celebration also attended. Those were the updates from the BRT newsroom. Coming up next is news to be read in Turkish by Mr. Khan. Thank you.
3: Thank you, Zaliha. See you next week.
2: See you next week. Goodbye.
3: Bye.
4: Hakkı Bey, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Kaan Bey, programımıza hoş geldiniz. Avustralya'dasınız şu anda, canlı yayındayız. Herkes bizi dinliyor. Sydney'den, Kıbrıs'tan, Londra'dan, Türkiye'den dinleyicilerimiz var. Buyurunuz, mikrofonlar açık.
4: Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm bizi dinleyenlere iyi akşamlar diliyoruz ve geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini size aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta ülke gündemi yine çok yoğundu. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in ev sahipliğindeki zirve, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesini korumakta ve Türkiye ile birlikte çözüm arayışlarına devam etmektedir, dedi. Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu tüm yapıcı çaba ve samimi çözüm iradesine rağmen hala izolasyona maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Zirveye Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 107. yılıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Hafta boyunca öğrencilerin katılımıyla kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel etkinlikler yapıldı. Girne Antik Liman'da farklı ülkelerden gelen katılımcıların da yer aldığı gençlik şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kutlamaların nabzı yarın ülke genelinde yapılacak törenlerde atacak. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri de her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarını ziyaret ediyor. Gazi Mausa ve İskele bölgesi için sağlık alanında önemli bir adım atıldı. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde ilk anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin hayata geçtiğini belirterek, çok yakında kalp damar cerrahisi ameliyatlarının da Mausa Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlanacağını açıkladı. Dinçürek, zamanın kritik önem taşıdığı kalp rahatsızlıklarında artık bölge halkının Lefkoşa'ya sevk edilmeden müdahale alabileceğini vurgulayarak bu merkez insanımızı hayatta tutmak için çok önemli bir adımdır, dedi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Ataoğlu mesajında müzelerin geçmişle gelecek arasında köprü kuran en önemli kültürel miras alanları olduğunu vurgulayarak toplumların tarihini, kimliğini ve kültürel değerlerini yaşatan müzelerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının zengin tarihini ve kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, Engelliler Haftası kapsamında Lapta Chilbeach Restoran'da Hayata Karış Engelsiz Eğlence Etkinliği düzenledi. Engelsiz Yaşam Evi, Girne, Gazi Mausa İrfan Nadir ve Güneşköy 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezinde devam eden özel gereksinimli bireylerle merkezlerdeki personelin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Evet, geçtiğimiz haftanın öne çıkan bazı başlıkları böyleydi. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm Avustralya'ya sevgilerimizi, saygılarımızı göndererek yayınımızı noktalıyoruz.
3: Teşekkür ederiz Kaan Bey. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
4: İyi akşamlar, hoşça kalın.
3: Bye bye. Evet sayın dinleyiciler, spor haberlerimize geçiyoruz. Önce yerel takımlarımızdan Albion Türk Gücü Kuzeybatı 2. Ligi'nde mücadele ettiği karşılaşmada, kendi sahasında yaptığı karşılaşmada Geelong Rangers ile 0-0 berabere kaldı ve bir puanın sahibi olduğu Albion Türk Gücü sayın sporseverler. Bu sonuçlardan sonra Albion Türk Gücü Kuzeybatı 2. Ligi'nde 11. sırada sayın dinleyiciler 5 puanla. Albion Türk Gücü'nün bu haftaki karşılaşması Cuma akşamı 22 Mayıs Cuma akşamı Milk Park deplasmanda Milk Park ile olacak. Albion Türk Gücü Milk Park ile deplasmanda Cuma akşamı saat 8.30'da karşı karşıya gelecek sayın sporseverler. Evet, Türkiye Süper Liglerinin son karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyleydi sayın dinleyiciler. Çaykur Rizespor Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Karagümrük Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Kayserispor Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Kasımpaşa Galatasaray'ı sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup etti ve Galatasaray haftayı puansız kapadı bu son karşılaşmada sayın sporseverler. Ve bir diğer karşılaşmada Trabzon'da Trabzonspor Gençler Birliği'ne 3-0 mağlup oldu ve Trabzonspor haftayı ve ligi puansız kapadı böylelikle 3-0. Ve Antalyaspor Kocaelispor'u tek golle 1-0 mağlup etti sayın sporseverler. Bu sonuçlardan sonra Galatasaray 77 puanla lider ve lig şampiyonu sayın dinleyiciler. İkinci Fenerbahçe puanı 74, üçüncü Trabzonspor puanı 69, dördüncü Beşiktaş puanı 60, beşinci Başakşehir puanı 57, 6. Göztepe'nin 55 puanı bulunuyor. Daha doğrusu yapılan bu karşılaşmalardan sonra Göztepe'nin 55 puanı bulunuyordu Türkiye Süper Liglerinde sayın sporseverler. Evet, programımız devam ediyor sayın dinleyiciler ve hemen diğer stüdyoya siz ayrılmayın. Hemen ben diğer stüdyoya geçeceğim. Birkaç tane CD alıp müziklere devam edeceğiz sayın dinleyiciler.

Evet. Evet, Sayın Necati. Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve stüdyoda arızalar da bulunuyor. Sizlerin affına sığınıyoruz Sayın dinleyiciler. Evet, bir mikrofon çalışmıyordu ama onu düzelteceğiz hemen. Hemen düzelteceğiz. Evet. Evet. Ahmet Cemal Polat, Wilson Türk Yaşlı ve Emekliler Derneği için istediği ve dinletiyoruz Sayın dinleyiciler.

Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.59'u gösteriyor. Evet, şimdi çalacağımız şarkı bir istek parçası. Bu şarkıyı Clayton'dan Ayşe Behaettin tüm sevenleri için istiyor ve dinletiyoruz.

Ve Vardar Ovası şarkısını Balkan Orkestrası seslendiriyor. Evet, bu şarkıyı Emin Dinek bizleri izliyor. Emin Dinek, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ziver Hasan'a da çok çok teşekkür ederiz. Celil Kardeşler bizleri izliyor. Celil Kardeşler'e de iyi akşamlar diliyoruz. Murat Bolat bizleri izliyor. Murat Bolat'a da iyi akşamlar diliyoruz. İmre Gaffaroğulları Türkiye'den bizleri izliyor. Kendisine iyi günler diliyoruz. İmre Gaffaroğlu'na ve selam ve sevgi gönderiyoruz sayın dinleyiciler. Emine Hasan bizleri izliyor. Emine Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz. Serdar Cesurer bizleri Kıbrıs'tan izliyor. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim Hakkı abi. Selamlar, sevgiler diyor Serdar Cesurer. Çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler.

0: bedtime getting a little too hot?
1: Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şimdi hatlarımızda Taylan Cuma bizlerle. Taylan Bey, programımıza hoş geldin. Taylan Bey, iyi akşamlar. They call this the lucky country. Trouble is, only so much luck to go around. Taylan Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Çok az duyulur.
1: Ses mi?
2: He.
1: Tamam.
2: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Taylan Cuma. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ben bu şeyi 8 yaşında şiir söylerdim. 19 Mayıs 1919 Samsun'a basan Mustafa Kemal Paşa. 8 yaşında bunu söylerdim.
1: Evet, başka ne biliyorsun 19 Mayıs hakkında?
2: Başka ne dedi söyleyeceğim? İşte yani Atatürk olmasa biz bu dünyada olmazdık.
1: Bir daha tekrar et bakalım.
2: Atatürk olmasa biz bu dünyada olmazdık. İngilizler ya hepsi de yani Atatürk father of the Turks. Hep bunu söylerler yani. Hiç unutulmayan bir Atatürk.
1: Evet. Doğru.
2: Doğru değil mi?
1: Doğru bildin. Onun için kazandığın Kıbrıs'a gidiş geliş bir bilet.
2: Hadi bakalım beraber gidelim. Hadi seni de tebrikler ederim. Galatasaray şampiyon oldu.
1: Doğrudur. Yanlış bilmedin. Onu da bildin. Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Bir maç
2: ve
1: kalarak.
2: Bir de şeyim var. Dünya Kupası Haziran'ın 12'sinde başlar.
1: Onu da bildin. Doğrudur.
2: Ve Vancouver'de. Ve bizim maçımız Türkiye-Avustralya oynayacak. 13'ünde.
1: Yoksa 12'sinde. 12'sinde mi oynanacak? 12'sinde.
2: 13'ünde bana dün kızım baktı da söyledi. Birinci oyunumuz Türkiye-Avustralya.
1: Doğrudur. Vancouver'de yapılıyor, Kanada'da.
2: Amerika'dadır ama her yerde oynanır Dünya Kupası.
1: Doğru. Vancouver'de oynanacak. Maç
2: evet,
1: canlı orada yapılıyor karşılaşma. Vancouver.
2: Oyun başına gideceksen $2,900 oyunu.
1: Nasıl yani?
2: Bunu böyle söyledi bak kızım. $2,900 işte bir oyuna gidesin.
1: Tamam.
2: Doğru mu?
1: Şimdi öyleyse ben de sana bir haber vereyim.
2: Söyle bir haber, ben onun için ben seni gizlemiyorum, ben seni dinliyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ben görmem ama dinliyorum seni. Her yanlışını ben görürüm. Ama yanlışsız, kulsuz adam olmaz.
1: Doğrudur. Tabiatıyla. Doğrudur. Daha çok doğru söyledin.
2: Tabii. Evet. Herkes yanlışlık yapabilir. Bir yanlışlığa ben gözlerimi kaybettim. Değil mi?
1: Geçmiş olsun.
2: Çok çok teşekkür ederim Hakkı abi. Kulaklarım da biraz işte bilmem. Benim telefonu sesi kısıldı, yapamam.
1: Öyle mi?
2: Başka bir de havayı duymadım bu akşam. Üzere birin duş aldım. Daha biraz uykuya daldım. Bir 15 dakika. Ve havayı duyamadım.
1: Tamam, okuyayım sana hemen. Yarın havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı 16 derecede olması bekleniyor. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek bütün gün ve hava sıcaklığı 17 derece olacak. Perşembe günü önceleri sabah sisli olacak ama açacak. Öğleden sonra havanın açması bekleniyor ve hava sıcaklığı 16 derece olacak. Cuma günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 16 derece olacak. Cumartesi genellikle tabiatıyla kapalı bulutlu geçmesi bekleniyor cumartesi günü ve hava sıcaklığı 18 derece olacak. Pazar günü yağmur var, havada yağmur var. Bütün gün yağmur gösteriyor hava raporunda Tayland.
2: Evet, yağmur berekettir. Yağmur yağsın, paklalar büyüsün de pakla eğilim.
1: Doğrudur.
2: Ve karmızak.
1: Tamam, ekti mi bu sene, ektiler mi?
2: Yok, daha küçük, küçüktürler daha, çok küçük.
1: İyi, güzel, güzel.
2: Evet.
1: Başka söylemek istediğin?
2: Bu sene biraz geridir.
1: Evet, başarılı olamıyorlar.
2: Kıbrıs'ta da bitti maçlar değil mi?
1: Evet, bitti. Geçen hafta son bulduydu.
2: Enve'yi duyamadım geçen hafta. Enve'yi şey de koyasın ba, bütün dinleyicilere, radyo dinleyenlere, her yeri şeyden... haydi Abbas, çoktan duymadık bunu. Oldu Süleyman abi.
1: Tamam, biraz sonra onu da çalacağız ama şimdi sırada Osman Ağa var ve bu şarkıyı...
2: O da güzel, onu da beğeniyorum.
1: Evet.
2: Hadi.
1: Kimler için isten?
2: Allah'a emanet ol.
1: Kimler için isten bu şarkıyı?
2: İstiyorsun ve radyoyu sürdürüyorsun.
1: Evet. Yağmur çamur devam ettiriyoruz. Önemli olan sesimizin duyulmasıdır.
2: Bir şey radyo bozulur, giden koşturur ona. Ben anlarım bu meseleleri. O bir odaya gidecek durum, o bir, yani çok şey yani.
1: Şimdi
2: yarınız bir... yaramıyor. Lazım beraberinde bir yol.
1: Şimdi biraz benden önce program yapan arkadaşlar teknik arıza olur ve rapor etmezler. Onun için bozuk kalır. Biz de geldiğimizde sürprizlerle karşılaşırız.
2: İşte odur ama lüzum biri olsun, baksın bu şey. Paramızı boşuna vermeyelim.
1: Tamamdır.
2: Anladın?
1: Tamamdır.
2: Tamam iş yaptınlar, paralarını alıyorlar değil mi?
1: Evet, doğrudur. Böylelikle bu
2: adam olacak ki bitirdiğinde biri gelecek baksın telefonlara, tamam çalışıyorlar mı? Biz parayı ödüyoruz ha. Hakkı abi bak gene verecek değil mi?
1: Evet, üyelik aidatları bu ay toplanmaktadır. Bu ay üyeliklerin ödenmesi şarttır. Ödemek gereklidir. Radyonun yaşaması
2: bu
1: için.
2: Yürütelim bu radyoyu.
1: Tamam.
2: Biri öldüğünde duyarık, biri hasta olduğunda duyarık yani. Lüzum bu radyo devam etsin.
1: Evet, tamamdır. Hemen son
2: yanlış
1: sözlerini
2: şey
1: alalım.
2: Söylersem söylemez yani. Yanlış bir şey zannetmem söyleyin.
1: Yok,
2: düşünerek
1: yanlış
2: konuşuyorum.
1: Hiç yanlış bir şey söylemedin. İçinde ne varsa söyledin.
2: Ben buyum.
1: Evet, doğrudur.
2: Ben buyum. Ne yapalım?
1: Tamam. Tamam Taylan.
2: Ki varsın, var 30 sene devam ediyor. Çıkmaz bir kişi daha gelsin. Be rahat et. Ben devam edeyim. Yani lüzum gençler artık şeysin.
1: Evet.
2: Biz gidiyoruz Hakkı abi.
1: Doğrudur.
2: Ben de lazım yani durasın son yıllarımızda iyi geçinme yapalım, geçinmeler. Hanımınla bir yere çıkacaksın, kızınla bir yere çıkacaksın ama bu radyo seni tutuyor, Her gün.
1: Doğrudur.
2: Ben doğru söylerim.
1: Hep,
2: yalan
1: hep doğru değil mi? Söylüyorum.
2: Ya. Ya ne yapalım? Allah bize yardımcı olsun. Herkes bize şey etsin. Bizim gibi yani düşünsün.
1: Doğrudur. Yani. Doğru söylüyorsun.
2: Başka böylece bu kadar söyleyebilirim. Radyomda tamam değil yani benim mobilimde tamam değil bu akşam. Sen beni duyuyorsun ama ben seni az duyuyorum ama gene tamamdır.
1: Tamam. Tamamdır Taylan Bey. Çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için.
2: Bu ben de sıra... çok çok teşekkür ederim bana iznini verdiğin için.
1: Tamam, ben sana bütün şarkıları çalacağım ama sırada bu Osman Ağa şarkısı var.
2: Tamam, koy ona beğeneyim da... hadi. Arkasına da haydi yapmaz. Bye
1: evet,
2: bye.
1: Tamam,
2: İyi
1: oldu.
2: İyi akşamlar.
1: Tamamdır. Taylan Cuma için dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Osman Ağa ve arkasına haydi Abbas. Hayırlı akşamlar Taylan.

Ve bu şarkıyı da Hüseyin Yakup içinde dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Hüseyin Yakup Hakkabi diyor, iyi yayınlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum diyor. İnşallah seneye ve Avrupa'da iyi gideriz. Çok selamlar. Biz de çok çok selam söylüyoruz Hüseyin Yakup'a sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı Hüseyin Yakup için de dinletiyoruz.

Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.23'ü gösteriyor. Ve şimdi çalacağımız şarkı Edip Akbayram'dan Seni Seven Öldü.

0: Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bazı teknik arızalar var bu akşam radyomuzda. Eğer ki sizler de bunu duyuyorsanız veyahut da ses iyi gelmiyorsa benden kaynaklanmıyor sayın dinleyiciler. İlk telefonlar çalışmadı stüdyo 1'de. Ondan sonra stüdyoyu değiştirdik. Şimdi yine problem yaşıyoruz ama inşallah yarın sabah geldiklerinde bunları onaracaklar. Çünkü burada her yanlışlığı rapor etmemiz gerekiyor. Ona göre de teknisyenler yarın düzeltirler bu yanlışlıkları sayın dinleyiciler. Ama tabiatıyla bizi Facebook'tan da izliyorlar. Facebook'tan da kesildi bir ara ve tekrar yayına geçtik sayın dinleyiciler. İsimleri okuyorum. Suda Sulcik, Sukolovic bizden evvel program yapıyor. Bosnalı arkadaş. Bizleri devamlı dinliyor. Şarkıları çok beğeniyor sayın dinleyiciler. Evet, Halil Katriye Hüseyin de bizleri izliyor. Halil Katriye Hüseyin'e de iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Serdar Cesurer bizleri izliyor Kıbrıs'tan. Serdar Cesurer'e de iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Serdar Cesurer bizlere selam yolladı Kıbrıs'tan. Biz de Kıbrıs'a selam göndeririz sayın dinleyiciler. Ve hemen programımıza devam ediyoruz ve Taylan Cuma'nın isteğiyle Mustafa Keser Haydi Abbas diyor.
1: Diyordum, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu gönül ağrısı. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlüm. Ne serden geçilir, ne yerden. Korkuyorum gecelerden. Bel bağladığım tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git, böyle ferman etti cahit. Al getir ilk sevgilim Beşiktaş'ta. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş deyince Süleyman Seba abime, en büyük başkana saygı.

0: nasıl kalktım gördüm.
1: Evet sayın dinleyiciler, Mustafa Keser'i dinlediniz. Haydi Abbas şarkısıyla ve bu şarkıyı programın başında söylediğimiz gibi Taylan Cuma ve sevenleri için dinlettik sayın dinleyiciler. Evet, Facebook'tan da bizleri izleyenler var. Erten Devriş bizleri izliyor. Erten Devriş arkadaşımıza da selam ve sevgi göndeririz. Erol Hasan bizleri izliyor. Erol Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, yarın 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biridir. Ve her yıl 19 Mayıs tarihinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı sayın dinleyiciler. Evet, bu özel günün tarihi 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmasına dayanır. Mustafa Kemal Samsun'a ayak basması Türk milletinin işgallere karşı başlattığı kurtuluş mücadelesinin başlangıcı kabul edilir sayın dinleyiciler. O dönemde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, ülkenin birçok bölgesi işgal edilmiş ve halk büyük zorluklar yaşamaktaydı. Atatürk, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanarak Anadolu'da milli mücadeleyi başlatmıştır. Ve 19 Mayıs tarihi sadece bir askeri harekatın başlangıcı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşunun sembolüdür sayın dinleyiciler. Ve Samsun'dan sonra Havza ve Amasya genelgeleri yayınlanmış, Erzurum ve Sivas kongreleri düzenlenmiş ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol açılmıştır. Bu nedenle 19 Mayıs bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenlik açısından çok büyük bir anlam taşır. Bu bayramın gençlere armağan edilmesi de ayrı bir önem taşır. Atatürk Türkiye'nin geleceğini gençlere emanet etmiş ve onların çağdaş, eğitimli, çalışkan bireyler olarak yetişmesini istemiştir. Ve bu yüzden bayramın adı Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiştir. İlk kez 1926 yılında Gazi Günü adıyla Samsun'da kutlanmış, daha sonra tüm ülkede yaygınlaşmıştır. Evet, devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Evet, hemen bulacağız ve devam edeceğiz sayın dinleyiciler bu şarkıyla. Evet, hemen okuyalım. İlk kez 1926'da Gazi Günü adıyla Samsun'da kutlanmış, daha sonra tüm ülkede yaygınlaşmıştır. 1938 yılında çıkarılan yasa ile resmi bayram haline gelmiştir 19 Mayıs sayın dinleyiciler. Evet, hepinizin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, Kıraç'ı dinlediniz ve Yaşa Var Ol Türkiye dediği bizler için sayın dinleyiciler. Evet, şimdi haberlere geçiyoruz, dünya haberlerine sayın dinleyiciler. Maldivler'de sualtı mağaralarına dalış yapan 5 İtalyan turist hayatını kaybettiği, ölenlerin arasında profesör anne ile kızının da bulunduğu öğrenildi. Facianın nedeni henüz kesinleşmezken uzmanlar oksijen zehirlenmesine dikkati çekti sayın dinleyiciler. Washington ve Tahran arasında ateşkes görüşmelerinin tıkanmasıyla gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta yapacağı Çin ziyaretine çevrildi. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran konusunda destek istemesi de bekleniyor. Almanya'da Başbakan Friedrich Merz Avrupa'nın geleceğinin zorlu göründüğünü söyledi. Sanşölye, bugün Avrupa'nın geleceği daha önce hiç yaşamadığım kadar zorlu görünüyor diyerek birliğin üzerine kurulduğunu, neredeyse her ilke bugün baskı altında dediği, Avrupa'nın artık haftalık krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Merz, çıkarlarını savunamayan bir Avrupa uzun vadede değerlerini koruyamaz diye konuştu. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. İran, ABD'nin önerdiği taslak metne ilişkin yanıtını dün iletti. Trump, İran'ın verdiği cevaba ilişkin İran'ın sözde temsilcilerinden gelen cevabı okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez dedi Donald Trump. Hantivirüs Avrupa ve İsrail'de, dünya teyakkuzda. Hantivirüsün 3 can aldığı gemiye uzman gönderildi. Virüsten ölen Hollandalı bir yolcuyla temas ettiği belirtilen bir kabin memuru Amsterdam'da karantina altına alındı. Çin lideri Xi, 9 yıl sonra Pekin'i ziyaret eden Donald Trump'ı Tayvan konusunda uyardı. Mesele yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir. Tüm ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabilir dedi Çin lideri Xi Jinping. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri kurtarmak için pazartesi günü başlattığı özgürlük projesini bir gün sonra durdurduklarını açıkladı. İran medyası gelişmeyi Trump'ın geri adım attı diye duyurdu İran medyası. Ve ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'e gitti. Pekin'deki zirvede ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu ele alınacak sayın dinleyiciler.

0: acılardan harmanlandım be gülüm. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor bana. Umutların bitmektedir be gülüm.
1: Evet, sayın dinleyiciler, isteklerimize de devam ediyoruz. Bu şarkıyı Hatice Nazım Ahmet için de dinletiyoruz. Ve Hasan Pala seslendiriyor.

acılardan harmanlanıyor. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma. Ah. Açar mı bilmem bu çiçek. Ama sularsam yeşerecek. Sana söz veriyorum. Sana yemin ediyorum. Elimde büyüyecek.

Evet sayın dinleyiciler, Facebook'tan bizleri izleyen ve mesaj yazan arkadaşların isimlerini okuyoruz. Hatice Nazım Ahmet bizleri izliyor. Murat Bulat bizleri izliyor. Leyli Alan bizleri izliyor. Hüseyin Özüleri bizleri izliyor. Mustafa Kulaç bizleri izliyor Facebook'tan. Erten Devriş bizleri izliyor. Ergün Tahir bizleri izliyor. Suda Sulcic Skolovic de bizleri izliyor. Bosnalı arkadaş. Halil

Katriye Hüseyin bizleri izliyor Facebook'tan. Serdar Cesurer de bizleri izliyor. Çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler.

Sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız Kıbrıs'ı programı çarşamba gün saat 9-11 arasında, gelecek pazartesi 9-11 arasında olacak. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler, hoşça kalın, sevgiyle kalın.